Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe, gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsın.

gibi kapansın el kapıları bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu hasret bizi.

Ben de daha çoksun senden dedim, sustu. Kal bende, kendine bile gitme. Elimden gelen yüreğimdir. Başka neyim var dedim, suskuydun. Dilimde bin bir küfür, hayata kustum, kudurdum. Avuçlarımda tırnak, dudaklarımda diş izleri kanadı. Gözyaşlarımla bıçaklanmış gibi yüzüm, dolaştım durdum, gözlerden kıyısı sahildi. Avareydim. Ah, dilin olsaydı ağzın içinde. Bak, ceset kaldım. Şimdi yüreğimi göğüs tahtamla tabutlayıp kaldırabilirim içimden.

저는 sevdiğim, yüreğimin sızısı, aramızdaki bu dağlar, taşlar, bu mesafe seni benden ayırmaya yetmez, bilesin. Her şeyin bir sebebi var, yanına gelemeyişimin bir sebebi var. Bazen zincirlerini kopartan bir panter olurum sana koşan, bazen ise kunda

hangi engeli aşmamışızdır? Güzel günlere gelmek için zorlu duraklardan geçmek gerek sevdiğim. Duraklarımız zorlu, mutluluk bizimle olsun.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe, gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir.

Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar. Asfaltlar ışıldar, buz tutardı resmi yalanlar. Kimse keman çalmaz belki ama çok keman çalınsın balolarında diye yapılmış gri, sisli binalar. Almanın ortasında ciddi bir devlet asabiyeti. Çok kötü günlermiş gibi en genç zamanlar. Bu zulüm, bu sevda bitmezmiş. Sevmek bir halkı sevmekse aşk o zaman sevmekmiş. Biz bir şeyi delicesine severiz ama tanrım neyi? Kahve önü çatlak mozaik, bel kemiğine tehdit kürsüler üstünde. Çok sigara içen öğrenciler. Bir daha asla yaşayamayacağı aşkları teğet geçerken, hep onu sevmeyenleri severek, hep onu sevenin gözlerinden kalabalıklara kaçarak, karışarak toplumcu gerçekçi yalnızlıklara, yüksek rakımlarda çatlamış dudaklarını bir İzmirli güzele dayatmak varken, hep kardeş olacak değiliz ya yaşasın hakların sevgililiği. Soyut bir sevdaya beşik kertilmiş olan, dağda çoban, şehirde şark çıbanı sayılan Fırat'ın büyük elleri, Ararat'ın kızgın yerleri, Cilo'nun derin nefesleri. Hülasa kente hukuk mukuk okumaya mümkünse o arada da memleketi kurtarmaya gelmiş Anadolu çocuklarım.

Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar. Asfaltlar ışıldar, buz tutardı resmi yalanlar. Belki balkona kar seyretmeye çıkar diye sevdiğimiz kızlar çok dibimiz donmuştur. Ve çoğu zaman bu kar mevzu kızlara yeterince ilginç gelmemiştir. Hiçbir şey kapalı bir dükkan kadar hüzünlü gelmez insana Ankara'da. Yoksa bugün bir hayat yaşanmayacak mı duygusu çöker bütün bozkıra. Kimse keman çalmaz belki. Belki bu film hiçbir zaman o kadar fiyakalı olmayacak ama hiçbir lahmacun da o okul yolundaki 3. sınıf lokantadakinin tadını vermeyecek bir daha. Çok daha iyilerini yedim sonra. Bizzat Urfa'da hatta. Ama hiçbirinde o kadar aç oturmadım sofraya. Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar. Çok yabancı bir soluk duyulur bazı, bilinmez bir dilin ısrarından. Anla ki sıkıldı bizim konsolosluklardaki konuklar. Öyle deme, Ankara'yı sevmeyene bir zulümdür. Bu kadar insanın neden Ankara'yı bu kadar çok sevdiğini anlamadan Ankara'da yaşamak. Yollarına hep sevdiğimiz insanların adlarını vermediler ama biz her duvara bil ve sile onların adını yazarak yaşadık. Kül ve betondan mürekkep, yaşadıkça yaşanılası gelen o tuhaf bozkır kokusunda. Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar. Asfaltlar ışılda. Bir günden bir sürü gün yapan, mesai saatlerinde hiçbir şey yapan, hiçbir şey alıp hiçbir şey sunan, rakıyı bol sulu içen, dokunmasın için değil, çabuk bitmesin diye devletimin tekel rakısı. Hep kağıtlara bakarak, hep kağıtlardan bakarak, hem Neşet Ertaş'ı hem Bülent Ersoy'u aynı anda sevmeyi başararak, karısının bayat ekmeklerden yaptığı tatlıyı çok beğenmeyerek ama yine de bu tasarrufunu takdir ederek, boynu hep kıdemli bir atkının içinde saklıyken, hep bir şeylere, birilerine küsmüş gibi yürüyen memurlar, Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar. Asfaltlar ışıldar, buz tutardı resmi yalanlar. Biz şimdi kapalı bir kuru yemişçi dükkanının, ki bütün plan kar altında tuzsuz ay çekirdeği çitleyip yanı sıra bafla içmektir. Kötü ışıklandırılmış vitrininden umutsuzca içeri bakan, kimliği gereğinden fazla sorgulanmış, merhabadan çok çıkar olan kimliğini denmiş, yani sistem kendi verdiği kimliği zırt pırt geri istemektedir. Doğduğu yeryüzünden doğuştan kavgacı zannedilen ama pek çoğu kavgadan nefret eden, kavgacı, esmer, cesur, korkak, çoğu Kürt, çoğu Türk, çocuklardık. Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar. Ha sonra belki Ahmet Arif'in aklına, hiçbir şairin aklına gelmeyecek. Çünkü hiç kimse bir daha Ankara'yı onun kadar sevemeyecek. Bir şiir islenir, kar altındadır varoşlar, hasretim nazlıdır Ankara. Ustam yine sen bilirsin ama hangi aralıkta bir şair ölmüşse, işte o en netameli aydır bence. Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar, asfaltlar ışıldar, yalanlar. Şimdi ve sonra, ne zaman Ankara'ya kar yağsa, elim, gönlüm, çocukluğum buz tutar.

0: Kendir, Malatya, Erzurum.
1: Erzurum'a bir bilet istiyorum.
0: Veremeyiz kardeşim.
2: Neden? Bir tane boş yerimiz kaldı, onu da sana veremeyiz.
1: Ya tamam da neden?
2: Ya anla işte kardeşim, bak bayan yanı.
1: Ne oluyor bayan yanı olunca?
2: Vallahi orası bayan lan, yanına oturanın kondisyonlarına bağlı.
1: Anlamadım.
2: Bırak lan şimdi bu anlamadım ayaklarını. Senin ne mal olduğun gözünden belli lan. Sana mahalle arkadaşların kesin Haydar Dümen diyordu.
1: Bak Haydar.
3: Efendim.
0: Hoş geldin baba.
2: Bak bu aslında yalnızca senin değil. Her erkeğin gizli fantazisidir ha. Otobüse binecek. Yanına çıtır bir hatun işaret edecek. Böyle 50. kilometreden sonra filan başlayacak ılık ılık muhabbete. Önce hikayeden sorular. Hanımefendi ne iş yapıyorsunuz? Öğrenci misiniz? Peki fizike kim geliyor? Onların ikisi de size mi ait?
1: Neyin ikisi de size mi ait?
2: Bak bilhassa temas ettiği noktalara bak. Bak.
1: Ne diyorsun kardeşim sen?
2: Bayan yeni veremeyiz diyorum uzatmak.
1: Peki madem otobüslerde böyle cinsel tehlikeler var, erkek yanı niye veriyorsunuz? Erkek serbest mi yani? Kardeşim siz öküz altında buzu arıyorsunuz.
2: Evet arıyoruz, ne var?
1: Yani bu buzağı hiç babasıyla görüşmüyor mu? Yani yolcuya potansiyel tacizci muamelesi yapıyorsun.
2: Ya ne diyorsun kardeşim sen de? Burada tecrübe konuşuyor, tecrübe. Ya oluyor böyle şeyler Haydar, vallahi oluyor ya.
0: Ya Allah seni inandırsın Haydar. Geçen nerede? Kadının biri İstanbul'dan gayet güzel bakire bindi.
1: Sivas'ta doğurdu.
4: Bakar mısınız?
2: Buyur kardeş.
4: Diyarbakır'a bir bilet istiyorum.
2: Hemen veriyorum Diyarbakır'a.
4: Gidiş veriş.
2: Bak işte o olmadı ya.
4: Niye yer mi yok?
2: Yok canım yer çok da. Diyarbakır'a gidiş dönüş veremiyoruz ki.
0: Yalnız gidiş.
4: Neden?
2: Vallahi bizim firmaya gidenin dönme şansı pek yok. İşini gerçekçi olmak lazım. Bizim kaptanların hiçbiri daha Diyarbakır'ı görmedi. Yalnız Konya'yı gören bir abimiz vardı. Ölmeden önce devamlı düz diyordu. Oraya vereyim mi aktarma yaparsın?
4: Yok yok ben trenle gidelim sağ ol.
2: Tren ya.
4: Canım bir dakika bakar mısın?
2: Baba bir dakika doldu daha bakacak mı?
4: Ben var ya şu otobüsün 15 dolu koltuğunun sahibiyim.
2: İnanmıyorum. Yani sen gerçekten o musun? Var bize senelerdir şu 15 dolu koltuğun sahibi gelse de bir tanışsak diyordun. Sen 15 dolu koltuğun sahibisen bundan bize ne be? Kim ulan bu mal?
4: İyi gidelim. Sana! Şu arkadaş var ya! Bu da 15 dolu koltuğun sahibi de.
2: Ha. Desene bunlar ortak. Sen mi sattın aynı yerini lan?
4: Evet.
2: Püh hayvan. Çık git. Cüret. Her şeyden şey yapmışsın ha.
0: Lan hepiniz kaçmayın lan.
4: İş

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Değiş Saati başlıyor.

Ela gözlüm kapınızdan kesilmem. Turab olup her ayağa basılmam. Garip

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

0: Efendim biz bırakanlar başladı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, herkese kucak dolusu merhabalar. Ben Deniz Berna Oytun'un, Çağdaş Radyo mikrofonlarından herkese kocaman bir merhaba. Efendim bugün yine müziğin, sohbetin, o güzel enerjinin türkülerin etrafında buluşacağız hepimiz. Nerede olursanız olun, evde, işte, yolda hiç fark etmez. Sesimizi duyurduğumuz her yerde artık aynı masanın, aynı sohbetin içindeyiz. Evet, Radyo Çağdaş sadece bir radyo değil, Çağdaş Medya Grubu'nun güçlü bir ailesinin parçası biliyorsunuz. Güncel gelişmeleri, şehrin nabzını, hani böyle birbirinden özel haberleri Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nden takip edebilir. Kültür ve sanatın genç yeteneklerle buluştuğu Çağdaş Sanat Akademisi'nin çalışmalarında Instagram ve diğer sosyal medya platformlarından yakından takip edebilirsiniz. Tabii yayına dahil olmak isterseniz isteklerinizle, mesajlarınızla, o yüreğinizden, gönlünüzden geçen o güzel duygu düşüncelerinizi ulaştırmak isterseniz 542-424-8950. Tabii sosyal medyada Radyo Çağdaş'ı da takip etmeyi unutmayın. Tabii yayınlarımızdan, programlarımızdan, tüm gelişmelerden de haberdar olabilirsiniz. Efendim sesi biraz daha açıyoruz. Bütün günün yorgunluğunu dışarıda bırakıyoruz. Bugün burada müzik var, sohbet var, hatıralar var. Tabii ki Radyo Çağdaş'tayız. Tekrardan hoş geldiniz. Sevcan Orhan yine Gam Yükü'nün Kervanı adlı eseriyle bizlerle birlikteydi. Gönle dokunan, sözüyle insanı alıp başka bir yerlere götüren güçlü bir eserdi. Bizlerle birlikteydi. Şimdi ise Tülay Macran'la Metin Karataş'ın çok güzel bir işbirliğini sizlerle buluşturmak istiyorum. Ben ağlarım gizli gizli.
1: Berna ile iz bırakanlar.

Evet, bazı türküler var böyle insanın söyleyemediğini söyler. Gerçekten duygusu çok ağır, çok derin bir türkü bizlerle birlikteydi. Sözümüzü Metin Karataş'a ait olan, Tülay Macra'nın eşlik ettiği çok kıymetli bir eseri buluşturduk efendim sizlerle. Şimdi Sözcan Tür Hocam gelsin, Grup Eter'de Yağ Dillerin Derdini. Evet, sözü Pir Sultan Abdallah, müziği anonim olan, tabi derleyen Ali İkbal Çiçek, okuyan da sevgili Özcan Tür Hocam.

Türküler sadece dinlenmiyor sevgili dinleyenler. Bizim hafızamız, geçmişimiz, geleceğimiz, sevincimiz, kısacası yansımamızdır aynı gibi. Aşkı da anlatır, ayrılığı da anlatır, gurbeti de, hasreti de, yokluğu da, umudu da, direnci de anlatır. Bakın bazen bir annenin duası da olabilir. Ne bileyim bazen böyle sevdiğine kavuşamayan birinin iç çekişi de olabilir. Bu yüzden türküler eksilmez. Nesiller değişir ama o sözlerin taşıdığı duygu hep aynı yerde kalır. Biz de Radyo Çağdaş'ta bu kültürü yaşatmaya, türkülerimizi yeni kuşaklara ulaştırmaya devam ediyoruz. Çünkü türküsünü unutan biraz da hikayesini unutur sevgili dinleyenler. Türk halk müziğinin mihenk taşıdır. Sevgili Güler Duman Hocam, sözümüzü Aşık Mansur Şerif'e ait olan Uyan çoban, uyan sürüde kurt var. Bakın sözüyle uyaran, eskisiyle düşündüren çok güçlü bir türküdür. Hadi hep birlikte bir kulak verelim, sonrası yine buralardayız.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Sözü Ali Derviş'e, müziği ise Ali İkberçiçek'e ait olan Gönül Geldi Seninle eserini Mikail Aslan tarafından sizlerle buluşturuyoruz şimdi. Mesajlarınız da gelmeye başlamış. Birazdan hepsini okuyacağım, merak etmeyin. Sizler de hoş geldiniz. Sağda ama çok derin duygu taşıyan, insan içine sessizce işleyen çok özel eserlerden biri. Gönül gelsen. Mikail Aslan yorumuyla gelsin efendim. Sonra seni buralardayız.

birlik duygusunu anlatıyor sevdiğine. Ne güzel bir eser değil mi? Çok özel bir eserlerden bir tanesini buluşturduk sizinle. Berna Hanım merhaba, iş yerinden dinliyoruz. Bütün ekibe selam olsun. Yine enerjiniz çok güzel demiş Ersin Bey. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. İzmit'ten dinliyorum. Türkülerle bizi eskilere götürdünüz. Anneme babama sevgilerimi gönderiyorum demiş. Evet. Bir de şöyle bir istek var efendim. Hemen Erencan Acar O Yer Gelir eserini istemişler. Hadi bir yayınlayalım bakalım. Bu arada Murat Bey, sizler de hoş geldiniz. Eskiciğim merhabalar sana da.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Gülmez tepesine kalkık mezarı, görünür uzaktan Munzur dağları. Düzgün baba koruk alan sağları, bülbül güle ağlar. Ben de anama beyaz leçeğini sarım yarama. Dost berbatı yandı gene yürekten, varmadan koz ata döndük pertekten. Sultan Kıdır kurtar bizi felekten, bülbül güle ağlar. Ben de anama beyaz leçeğini sarın yarama.

Koray Çatan'la Yapı Keneş'in Beyaz Yaçak eseri bizlerle birlikteydi. Evet, ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi ise çok güzel, çok kıymetli bir eseri daha sizlerle buluşturmak istiyorum. Şöyle bir mesajlarınıza da bakalım, kimler ulaşmış, kimler neler söylemiş. Aslında Güler Duman'la Ekrem Şahin'in Artar Eksilmez eseri de isteniliyordu. Mutlu buralarda mısın? Bak, senin eserini çalıyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin sen de. Berna Hanım, bugün özellikle duygusal türküler çok güzel gidiyor. Bir tane de Güler Duman'dan dinlemek isteriz diye bir mesaj var. Efendim, buluşturalım. İzzet Bey de buradan çokça selamlar.

Bazı duygular zaman geçse de azalmıyor sevgili dinleyenler. Aksine de büyüyor maalesef. Böyle hasret gibi, aşk gibi, sevda gibi, özlem gibi. Evet, Güler Duman Hocam'la İkrem Şahin'in Artar Eksilmez eseri bizlerle birlikte oldu. Şimdi ise bir baba eserini sizlerle buluşturmak istiyorum. TRT'de Sen Türkünü Söyle diye bir program vardı. Çok kıymetli bir program. Gökhan Göçmen'in orada seslendirdiği baba eseri. Bu hayattan göçüp gitmiştim. Babalarımızı saygı, sevgi, rahmetle yad etmek isterim. Başta kendi babam olmak üzere. Çağdaş Medya kurucusu o sevgili Nurettin Salsöz olmak üzere. Tüm giden babalarımıza ruhları şad olsun. Hayatta olan babalarımıza derman olsun efendim.

sevdiğim, yaşayan en genç uzanlarımızdan Vedat Gündoğdu bizlerle birlikteydi. Çok seviyorum gerçekten kendisini de eserlerini de. Allah uzun ömürler versin kıymetli hocama. Türküleri, hikayeleri anlatmanız çok güzel. Sadece türküler değil, kültürlerimizi dinliyoruz adeta demiş. Çok teşekkür ediyorum Metin Bey. Hoş geldiniz, siz de sefalar getirdiniz. Varsa isteğiniz gönderebilirsiniz. Evet, güzel bir çalışmayı daha sizlerle buluşturacağım şimdi. Güzel bir Ender Balkır, Nasıl Yer Diyeyim eseri sizlerle.

Benim kıymetli dostum sevgili Ali Sever, Sözlü Müziği'de kendisine ait olan Sevdalı Başım adlı çalışmasını sizlerle buluşturdu. Çok kıymetli bir eser gerçekten. Başarılar diliyorum kardeşime de buradan. Efendim diyor ki, Berna Hanım sesinizi duymak çok güzel. Eski dinleyicilerinizdenim. Başarılarınız daim olsun varsa Gürkan Çapkan'dan bir eser çalarsanız çok sevinirim. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum Erol Bey. Hoş geldiniz, siz de sefalar getirdiniz. O zaman Gürkan Çapkan'dan Eşinden Ayrılan Yaralı Ördek türküsünü armağan edelim sizlere.

Rıza Gültekin'den İstemem Evimden Gurbete Çıkmak adlı türkü bizlerle birlikteydi. Ah, kimse gurbete çıkmak istemeyeli ben. İlk başlarda çok cazip gelen şey şimdi içimizi yakabiliyor. Gurbet aslında bir adım ötemizde değil mi? Bir evin içinde de birbirine gurbet olabilirsin. Şehirler arası, ülkeler arası hiç fark etmez. Bir sözcük dahi insanı gurbete düşürür. Ayhan Aydın'ın canlı performansını buluşturalım sizlerle bu dünyanın devranına. Özlemcim sen de hoş geldin canım.

Evet, Neçedir Ağlarsın Tolga Sağ yorumuyla bizlerle birlikteydi. Akustik bir eser bu. Sade düzenlemesiyle gerçekten muhteşem böyle bir iş çıkmış ortaya. Yılmaz Çelik'e devam edelim mi? Kıblemdir Cemalin. Evet, sözü müziği Davut Sulari'ye ait olan çok kıymetli bir çalışmayı buluşturalım sizlerle. Bu arada hoş geldin Tülay'cığım, sen de sefalar getirdin. Berna'nın markasınız demiş. Bize de bir Türk armağan ederseniz sevinirim. O zaman Ezgi de bekliyordu. Hadi Ezgi'ye de Tülay'a da çokça selamlar olsun, armağan edelim. Bu arada hoş geldiniz. Kocaeli Büyükşehir Belediye çalışanları da bizleri dinliyorlarmış. Çok teşekkür ediyorum Tolga'cığım. Sen de hoş geldin kardeşim. Sevgili Ömer, Sipan, Hasan, kolaylıklar diliyorum sizlere de. Varsa istekleriniz yazın gönderin lütfen. Bu arada gurbetten bahsetmiştik ki biraz önce. Kocaeli'den bütün gurbetçilere selam olsun. Nerede olursak olalım Türkler bizim için aynı yerde buluşturuyor Berna Hanım. İyi ki varsınız demiş Erol Bey. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.

Evet, yapay zeka nimetlerinden yararlandığımız bir gün daha Anatomy Rock Cover'dan güzel bir eser bizlerle birlikteydi. Bana Sen Gereksin adlı çalışma. Evet, hemen özümüze geri dönüyoruz efendim. Ahmet İhvani, Deli Derviş Gam, Elinden Benim Zülfü Siyahım. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Bir dinleyicim isim vermek istemiyor. Diyor ki bugün biraz moralim çok bozuktu aslında Berna Hanım. Yayınınız bana iyi geldi. Diyorsunuz ya, bazen bir Türk insanı bütün ruh halini değiştiriyor diye. Benimki de değişti, lütfen böyle devam edin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ne sıkıntın ne sorunun varsa inşallah bir an önce çözülür. İnşallah bir an önce yoluna girer.

Ne güzel bir eser değil mi? Böyle bütün derdimizi, kederimizi bu türkülere emanet ediyoruz gerçekten. Bir de Muharrem Temiz çalışması bizlerle birlikte olsun. Gidem Dedim adlı çalışma. Ertuğrul Bey de gelmiş. Hoş geldiniz siz de. Özlem Hanım da bizlere yolculuk yaparken dinliyormuş. Efendim, size de iyi yolculuklar diliyorum. Sizler de hoş geldiniz.

Erdem Temiz'in sesini o kadar seviyorum ki, çok kıymetli bir ses tonu var gerçekten. Çok böyle yalın, sade. Bunu da buluşturmuş olduk sizlerle efendim. Yavaş yavaş kapanışımıza doğru geliyoruz. Bir de Mustafa Eke'den Turnaların Göçü adlı çalışma bizlerle birlikte olsun. Sözümüzü Musa Eroğlu'na ait olan çok güzel bir çalışma. Ben çok seviyorum. Hadi bir kulak verelim.

Harika, gerçekten mükemmel ötesi bir eser. Bizlerle birlikteydim. Evet, son kapanışımızı Vedat Gündoğdu Sor Beni adlı çalışmayla gerçekleştirelim. Sözümüz Vedat Gündoğdu'ya ait olan çok kıymetli bir eserdir. Efendim, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birbirinden değerli ve zevkli tam 2 saat sizlerle birlikteydik. Nasip olursa bir başka programda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bizlerden, Radyo Çağdaş'tan ayrılmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.

Dilime bu türkü, gönlüme bu sevda düştü düşeli yollardayım. Yüreğime çoktan cemre düşürdüm. Seni sevmek için baharı beklemeyeceğim.

başı yalnızlığı yaşıyorum yeniden. Dağ başı yalnızlığı ölümden beter. Hiç kimse aramasa, sormasa beni, sen gelsen yeter. Huzur ellerinin güzelliğidir. Gözlerin karşımda bir mutluluk denizi. Her sabah soframızda ekmeğimizi sen bölsen yeter. Yüreğim seninle yaylalar kadar serin. Ne bir çizgi hasret, ne bir nokta gam. Yayla dumanı gibi gözlerime her akşam sen dolsan yeter. Bende çaresizlik sonsuz kördüğü. Bende sabır, sende naz. Gündüzden vazgeçtim, düşümde biraz. Bir yüz görümlüğü sen olsan yeter. Duymasa hiç kimse şair gönlümün sende karar kıldığını. Ve içimin şerha şerha yarıldığını sen bilsen yeter. Bir gün duysan bittiğimi, tükendiğimi, çıkıp gelsen uzaklardan korkulu ürkek. Bir incecik dal gibi üstüme titreyerek eğilsen yeter.

Biliyorum, sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun, yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangı parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmaya istekli.

beni kül ediyor. Korkar ateşler yanıyor içimde.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp üzümleri. Her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürpenen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık. Tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Şimdi saat sensizin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

Şimdi saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın.

Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

ne kaçıncı ardından ağlayacak bir balonu oldu, ne de saçları kadar uzun ömrü. Tarihin bu en Allahsız lahzası, sütü ilin, sütü kezzap, sütü kan, papürüs dallarına küskündür zaman. Yani oldum olası, fanus içinde kımıltısız ve yaslı, deniz görmeden ölen bir kız çocuğunun gözleri kadar umarsızdır içimin eşkıyası.

Ey kurşun gibi dosdoğru yaşayan, ey denizli mutluluklar işleyen tatil düzlü kitaplara, ey hafızdan, Homeros'tan cırcırlı akşamlara kalan, söyle, ölü bir kız neresinden öpülür? Teni cevahir, dudaksız bir kız, adı Çat Gelin olan.

Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece.

Sevmek değilse nedir ki sevda? Ben sana adağım, senden gidemem. Seven nasıl gider ki sevdiğinden? Ben sana aşığım, senden gidemem. Seven nasıl gider ki sevdiğinden? Ben sana aşığım, senden gidemem.

al beni, sal beni, sürgünlere sal beni, sal beni, ölümlere sal beni.

sen beni ihanetle yaktın bütün gövdemi. Ölsen böylesine acı çekmezdim. Seni soysuz yürek sevda yine. Sevdun ayağı bu ihanet reva mı? Seni soysuz yürek sevda.

kilitlenmiş beton kanatları kuşların, oksit gibi yakışkan bir mayışmayla ağarmış gün, pas tutan kelimeler için bir iksir belki de, ya da aklına susamış sevgililerin saf dilliği, acıtmış ömrünü çekirgelerin medyatik soruşturmalardaki enflasyonüstü yargılar, haber değeri taşımıyor haber spikerinin ölümü, herkes kendi manşetinde satır arası, hiçbir bakışı aydınlatmıyor floresan buğusu. Burası son durak, inecekler için son fırsat. Bir daha ne süper ne mega kupon verilecek. Kalanlar şoförün evini göremeyecekler hiçbir zaman. Onları sonsuza götürecek afarz edilmiş bir merak. Burası son durak. Hafızada kalan tek numara için telefona uzanır elleri. Ölümüne randevulu insanların temize çekilemez not defterleri.

Rakı yine suyu dumana boğdu. Gözlerin gözlerimde sarhoş oldu. Yüreğim harman gibi savruldu. Sonbahardı. Gül ala dudağına uzanacaktım. Öyle bir elhar baktım ki dudaklarım kadeh gibi kırıldı. Dudaklarım sonbahardı.

Rakı bastım aç öfkeme her gece. Ben hasretin böylesine ölmedi. Rakı bastım aç öfkeme her gece. Ben hasretin

Sen öyle bir deste kızıl gül gibi ateş kalacak, yanarak kanayacaksın. Ben cehenneme dönen bedenimi bir başıma yatağa atıp sonbaharın anasına, ağrına sarılacağım.

neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

beni anar şimdi, sevdiğim var kanar şimdi. Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz?

Yazılmış öyküleri unutmalı. Kırık bir kuş yolculuğu anlatır. Geçmiş ölüler tarlasından kendi yarasıyla. O günden beri bir fotoğrafın yası tutulur.

Bitsem bile her şey, bu aşkı yırtar giderim. Sinsice olmaz gidişim, kapıyı çarpar giderim. Sana yazdığım şarkıyı

kuşumdan, yavrumdan cayar giderim. Senden aldığım ne varsa yerine

Demek şimdi gidiyorsun. Yazdığımız son şiir öyle yarım kalacak. Demek şimdi gidiyorsun. Kuşlarımız acıkacak. Saksılarımız artık sulanmayacak. Demek öykümüzü bir ruj lekesi gibi yapıştırıp aynanın sahtekar yüzüne. Oy benim yaralım. Demek şimdi gidiyorsun. Beni böyle toz gibi dağıtıp merdivenlerin dibine. Her şey tamam diyorsun. Git. Beni viran bir şehir gibi terk et. Hadi git. Dışarısı ispiyon. Dışarısı ihanet. Seni bir gören olmasın. Dikkat et.

dostlukmuş, ölüme yürümekmiş, üstüne titremekmiş, vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Gitmek istiyorsun. Git. Bir savaşçı asla vedalaşmaz. Durma git. Dışarısı dinamit. Dışarısı enkaz. Şunu cebine koy. Ne olur ne olmaz. Eylül mağdurlarıydık. Kimsemiz yoktu. Yaralarımız aman vermiyordu canımıza. Kimseye kıymamıştık oysa. Masumduk. Rahatsız ediyordu bizi bu yalancı tarih. Yırtılan bir pankart gibi şehirlerin ortasına çığ düşürdüyse öfkemiz. Oy benim yaralım, oy. En az bir karıncanın yüreği kadar namuslu ve çalışkandı ellerimiz. Artık bitti diyorsun. Git. Kırılsın kapı çerçeve. Kırılsın bu cam. Sorma git. Dışarısı panik. Dışarısı izdiham. Biliyorum. Seni vuracaklar bu akşam.

Ne çok file verdik üst üste. Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta. Kimliği tespit edilmemiş, ne çok ceset vurdu zeytin güzeli akşamlarımıza. Büyük ütopyalar ve büyük dağlar gibi içerden çürümüşüz meğerse. Oy benim yaralım, oy benim yaralım. Her gelen ölüm yazmış, her giden ayrılık işlemiş bu talihsiz gergefimize. Kendini arıyorsun. Git. Aptal bir hayat kur içinde beni barındırmayan. Kalma git. Dışarısı varut. Dışarısı gardiyan. Yine bir tek ben olurum sana parçalanan. Demek şimdi gidiyorsun. Sonunda bizi de çökertiyor bu kancık zelzele. Demek şimdi gidiyorsun. Yıkılan bir duvar gibi ömrüme devrile devrile. Demek mecbur istikametlerin ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşağında. Oy benim yaralım, maralım. Demek şimdi gidiyorsun. Ve bana bir tek seçenek kalıyor. Güle güle. Güle güle. Beni öldürüyorsun. Git. Kalmasın sende kahrım. Kalmasın derdim. Bakma git. Kafamı yumruklayıp ardın sıra ağlarsam namerdim.

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. İşte gidiyorum. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? İşte gidiyorum. Bu menfur cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. İşte gidiyorum, beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece, yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl böyle oldu akıbetim. Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim. İşte gidiyorum. Hiçbiriniz, hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim. Sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İşte gidiyorum. Penceresiz bir dünyanın bilinmez labirentine. İşte gidiyorum. Saçlarındaki yıldızları artık koparabilirsin anne. Sonunda kaptırdım gönlümü ölüm denen o kaypak türküye. Ve işte kurtuldum benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dönük umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür. Dostlarım, karım ve çocuklarım. Çatladı yüreğim, çatladı sazım. Demek ki böyleymiş yazım. Sizlere armağan olsun, sizlerden ödünç aldığım bu yürek sızım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne siz? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum. Kalmadı söyleyecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun be. Dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum. Tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayaloğlu diye bir şair.

ertelenen sevdaların bedelini ödemiyor yaşam. O zaman şimdi sımsıkı tutup yüreğimizi bir kez daha yitirmemek için geleceği, suskunluğu bozmanın zamanı gelmedi mi? Özlemek yetmiyor. Özlemleri sıraya koymak gerek hikayenin bu yerinde. Varsayımlar üzerine kurulan gelecekte eğilmeden, bükülmeden varmak için hedefe. Kaçakçısı olmadan duyguların yakalayabilirsek birlikteliği bugün de bizim...

Sevda gider, acı olur. Yar olur, yara olur. Kapanmaz üstüne iz olur. Zor olur ayrılıklar, zor olur. Baba göçer, güç olur. Ana kalır, piç olur. Hiç olur, hiç. Çektiğin acılar da kâr olur. Zor olur ayrılıklar. Gider herkes, kalırsın öyle. Yazık olur, boşuna yaşamışsın diye. Zor olur, zor. Giden gider, sel olur. En kötüsü de sen olur, sensiz olur. En beteri de sessiz.